bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

önce ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Ararsam gelme.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo Sahil'de.

yola girip yalnızım. Vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızım.

istersiz. Belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

anlatsaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

Beni biraz anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Ayrılamayız. Ayrılamayız.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo

Dünyaya gelmeseydim, bunca kahır çekmeseydim. Çeksem de bir, ölsem de bir. Çeksem de bir, ölsem de bir. Çeksem de bir.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

bulabilirim toplarım. İnandım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Körfezin İngiliz Lisesi.
1: Yaraman oynar seke seke, al yeşili mendil, al amcayı nerede başı çek.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Reklamlar bitti.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Ne kadar çok uzakta olsan da

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Şimdi Radyo Sahil'de.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

sevindim ki okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Radyo Sahil.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güne güzel bir şekilde başlamışsınızdır. Ve bu hafta çok güzel geçmiştir. Hafta sonuna şöyle bomba gibi hazırlanıyoruzdur.
1: Aklıma geliyorsun arada.
0: Valla birazcık böyle şarkı, yeni şarkılara dalmışım. Bir baktım ki program açılmış bile. Hemen dedim giriş yapmam lazım. Efendim hemen kısaca selamlarımı yollamak istiyorum. Hızlı bir şekilde programımı açmak istiyorum. Şu an arşivlerinde bizleri dinlemekte olan herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, taksi şoförlerimiz, şehir içi at minibüs şoförlerimiz. Sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi en gözde dönen restoran sponsorluğunda açıyorum. Bugün burçlar köşemiz. Bakalım burçlarda nelere değineceğiz bu hafta? Yine bugün de saatlerimiz 13'ü gösterene dek sizlerle olacağım. Bundan sonra bir süreliğine bu şekilde ilerleyeceğiz tekrardan. Hatırlatmak istedim. O zaman Özlem'le Rengarenk'te burçlar köşesine hoş geldiniz.

Aman. Efendim, programımız En Göze Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Göze Döner restoranda kebap satışları, döner satışı, tüm döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. En Göze Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'na 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 0232 504 07 35 bu numaradan paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz ya da rezervasyon yaptırabilirsiniz. Aklınızda olsun. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Göze Döner restoranda kullanabiliyorsunuz. Şimdi Reymen, sen var ya sendesin. Sonrasında yavaş yavaş burçlarımıza doğru da geçiş yapalım. Giden

Efendim, bu hafta burçlarımızın tatlılıklarından söz edeceğiz. Yani en tatlı burçlarımızdan bahsedeceğiz. Daha doğrusu en tatlı burçlarımız değil de burçlar tatlı olsaydı ne olurdu? Hazır mıyız? Koç burcu ile başlayalım. Koç burcu bir tatlı olsaymış eğer sufle olurmuş. Dışı sert görünür belki ama içi yumuşacıkmış. Bekletmeyi de sevmiyormuş koç burçları. Zaten koç burçları biraz hareketli bir burç. Ateş grubu olduğunu belli ediyor. Böyle kıpır kıpır yerinde pek fazla duramazlar. O yüzden dışarıdan da bakınca böyle hani koçlara hep şey derler ya, psikopat. Hep böyle kavgacı vesaire derler ya. Aslında kavgacı değiller. Sadece hemen sinirleri anlık atabiliyor böyle. Bir anda dellenebiliyorlar. O yüzden adı kavgacıya çıktı. Ama bu görüntüsün altında, hani derler ya aslan görüntüsünün altında bir kedi yatıyor diye. İşte bu sebepten ötürü koç burcuna sufle demişler. Yani dışı sert görünüyor. Dışarıdan bakınca yanaşmaya korkarsınız ama içi yumuşacık. Ve tabii ki birini bekletmeyi de sevmiyor. Hayatınızda koç burcu varsa hem çok şanslısınız hem de çok şanslı olduğunuz söylenemez. Çünkü sinir anına denk geldiyseniz oradan kaçın, terk edin orayı. Ama onun haricinde enerjiktir, böyle yüzünüzü güldürür, sevdirir kendini bir şekilde. Enteresan bir şekilde hem çok sinirli olup hem kendini sevdirebilen nadir insanlardan. Boğa burcu cheesecake olurmuş. Tabanı sağlam, güven veriyor. Kreması yoğun. Konfor alanının ta kendisi demiş. Yani biliyorsunuz ki boğa burçları konfor alanının dışına çıkmayı hiç sevmiyorlar. Yer değiştirmeyi, mekan değiştirmeyi hiç sevmiyorlar. Çok çalışkanlar ama bunun haricinde yani maddiyatlı bir durum söz konusu değilse evlen adımını atmazlar. Sıradaki şarkımız koç ve boğa burçlarına armağan olsun. Bu şarkı sonrası reklamlar gelmiş. Reklamlardan sonra 10.30 reklamlarından sonra kaldığımız yerden diğer burçlarımızla ve şarkılarımızla devam edeceğiz. O yüzden bir yere ayrılmayın.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo.
5: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
8: Efendim, reklamlardan Gülşen ile dönüş yaptık. İtaat yok diyecek. Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Burçlarımızdan bahsetmeye devam edeceğiz. Bu hafta burçlarımız bir tatlı olsaydı bu tatlı ne olurdu diye başladık. Koç burcu sufle, Boğa burcu cheesecake çıktı. Bakalım diğer burçlarımız hangi tatlılara benziyormuş?

0: Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner restoran biliyorsunuz artık paket servis seçeneğine de başladı. İsterseniz yemek sepeti ve benzeri uygulamalardan, isterseniz 0232 504 07 35 0232 504 07 35 iletişim numarasından bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Gidip yerinde yiyecek olanlar da unutmasınlar, öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları var. Zaten ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca Tokenflex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarını da sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da. Şimdi En Gözde Döner restoran oldukça güzel bir kitleye zaten sahip. Yeni bir firma, Ala da yeni bir firma sayılır. Ama velakin kökenine inecek olursak İzmir'de, bakın hani sadece İzmir'de 6. şubesi bulunmakta. Yani oldukça sağlam bir firma, yaklaşık 30 küsür yıldır bu işi yapıyorlar. Zaten Ala dışında yaşayanlar ya da Ala'dan İzmir'e, İzmir diyoruz artık, hani Ala da İzmir'de aslında ama biz birazcık mesafe olarak uzak kaldığımız için İzmir merkeze, o yüzden İzmir tarafına sık sık gidip gelenler zaten bu lezzetleri çoktan deneyimlemişlerdir ve gerçekten çok sevinmişlerdi Ala'mızda da bu lezzetleri getirdikleri için. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? İşinin başında kendileri duruyorlar. Hani evet 6. şube olabilir ama böyle hani franchise vesaire değil. Kendi markalarının başında kendileri duruyor. Yani kendileri ilgilendiği için her daim gözleri üstünde. En ufak bir şeyde bile hemen bir şeyleri değiştirebiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Nasıl desem? Marka kalitesiz, yani kullandıkları ürün kalitesiz olmuyor. Neden? İşin başında kendileri var. Kendileri kendi alışverişini yapıyorlar. Etleri güvenilir yerden alıyorlar. Yani kendileri ilgilendiği için her şeyin en güzelini, en kalitelisini sizler için seçiyorlar. Hijyen gerçekten üst safhada, çok dikkat ediyorlar. Zaten açık mutfak şeklinde pişiriyorlar. Sizler de yiyeceğiniz hazırlanırken izleyebilirsiniz.
1: Yok halim, sarıldım şu kollarım seninle masal.

Efendim şimdi burçlar tatlı olsaydı hangi tatlı olurdu serisiyle devam ediyoruz. Koç ve boğayı söylemiştik. Geldik ikizler burcuna. İkizler burcu waffle olurmuş. Tabanı sabit, ruh hali değişken. Bir gün çikolatalı, bir gün meyveli. Yani ikizler burcu burada da karakterini yansıtmış ruh haline göre. Gerçi hepimiz ruh halimize göre hareket etmez miyiz? Çok nadirdir böyle hani depresif bir ruhtayken değilmiş gibi görünen insanlar. Ya da çok neşeliyken böyle suratı asık duran insanlar çok nadirdir değil mi? Normal şartlarda aslında hepimiz o anki ruh halimize göre şekil alıyoruz ama ikizler burcu anlık olarak geçiş yaptığı için o biraz sıkıntı oluyor. Waffle'ı da çok severim bu arada ama ikizler burcuyla anlaşamıyorum. O da birazcık enteresan oldu şu an. Yengeç burcu. Tabii ki yengeç burcu. Hangi tatlı olabilirdi? Sütlaç. Fırınlanır, bekler, kıvamını zamanla bulur. Tanıdık ve güvenli seçim demişler yengeç burçları için. Sütlaç olmuş yengeçler. Çok da güzel uymuş bence. Gerçekten de hani güven duyabileceğim şey nasıl ki diye bak. Diğer tatlıları, farklı farklı tatlıları deneyimlerken böyle bir tereddütte kalıyoruz değil mi? Ama sütlacı bildiğimizden beri var. Çocukluğumuzda en çok yediğimiz tatlılardan bir tanesi. İnsan gerçekten de sütlacı yerken kendini böyle bir farklı hissetmiyor mu? Gerçekten böyle bir güven alanı gibi böyle. Enteresan bir şey. Vallahi dün bir yere gittik. Triliçe yiyeyim dedim. Bildiğin keki yapmışlar. Üstüne krem şanti karamel sosu triliçe diye bize verdiler diyeyim ben ona. O yüzden sütlaç candır. Eşim gitti sütlaç seçti. Çok pişman oldum sütlaç seçmediğime. Gerçekten güvenli alan. En azından ne yiyeceğini biliyorsun. Sıradaki şarkımız İkizler ve Yengeç Burçlarına Armağan Olsun. Salih Bademci. Yürü Yalkulum'u seslendirmiş. Çok da güzel seslendirmiş bence. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz.

Efendim ilk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda kapatıp reklamlara gidip reklamlardan sonra devam edeceğiz. En Gözle Döner restoranda biliyorsunuz artık kebap satışları var. Zaten döner çeşitleri bol miktarda vardı. İskender şeklinde, porsiyon döner olarak, pilav üstü döner olarak, çocuklar için dönerli hamburger yapıyorlar ve hamburgerini benim oğlum mesela her gittiğinde dönerli hamburger yiyor mutlaka fix. Neden? Çünkü fast food'a karşı bir sempatileri var çocukların. O yüzden burada kurtarıcı olmuş. En azından içinde protein var. Şimdi diyeceksiniz ki normal hamburger yediğiniz zaman protein olmuyor mu? Oluyor ama yani ne bileyim daha zararlı gibi geliyor adı üstünde. Aslında şöyle köken olarak bakacak olursak köfte ekmek oluyor hamburgerde. İçinde yeşilliği, domatesi falan da var ama içine konulan soslardan muhtemelen o zararlı deniliyor. Ama böyle döner daha böyle sempatik geldi bana hamburger ekmeğinin içerisinde ve oldukça da lezzetli. Buradan söyleyeyim büyükler de keyifle yiyebilirler. Lahmacunları, pideleri enfes. Çorbaları gerçekten güzel, şifa dolu. Evet şu an yaz aylarında birazcık çorba içmek sıkıntı olabiliyor sıcak olduğu için. Ama gerçekten şifa dolu çorbaları mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarını kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numaraları. Sosyal medya hesaplarını da takip etmek isterseniz En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran efendim. Şimdi bir şarkı sonrası reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Bakalım geri kalan burçlarımız hangi tatlı olmuş?

0: Takom.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim saatlerimiz 11.05'i gösteriyor. İkinci saatimizi an itibariyle girmiş bulunmaktayız. İkinci saatimi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Bir de tabii ki radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılanlar var. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız Serdar Ortaç, Ayrı Gitme diyecek. Tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. İyi dinlemeler.

Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Valla sosyal medya hesaplarını takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Neden olacak? Çünkü çok güzel kampanyalar paylaşıyorlar. Bazen çok uygun fiyata çok güzel aksesuarlar, takılar paylaşıyorlar. Bu arada sadece kadınlar için değil, erkekler için de çok şık aksesuarlar var. Çocuklarımız için, bebişlerimiz için bile çok güzel şeyler bulunuyor Blue Diamond Alia'da. Mustafa Sandal, aşka yürek gerek diyecek.

Efendim, burçlarımız tatlı olsaydı hangi tatlı olurdu demiştik. Koç burcu sufle, boğa burcu cheesecake'ti. İkizler burcu waffle, yengeç burcu sütlaç idi. Bakalım diğer burçlarımız hangi tatlı olarak görünüyormuş. Aslan burcu künefe, altın rengiyle göz alır, masaya geldiği an ilgi odağı olur demiş. Vallahi çok da lezzetli bir şey künefe ama ben yine de sütlaçtan yanayım. Neden? Çünkü güvenli alan, biliyorsun ne çıkacağını. Tamam, şimdi künefeyi falan da yiyoruz eyvallah. Diğer Türk tatlılarını da yiyoruz ama sütlaç candır, gerisi heyecanmış. Dün bunu da bir zaten yaşamış oldum. Şimdi ben kötü tatlı yedim ya dün akşam, bunu söyler söyler dururum. Üstüne de bu konunun güzel denk gelmesi iyi oldu. Aslan'a künefe dedik, rengiyle böyle tabii. Altını anımsatıyor ya, hani aslan da gösterişi sever. Altın renginde şöyle, Antep fıstığı da pahalı olduğu için haliyle aslan burcu tabii ki künefe olacaktı. Ne olacaktı? Ya baklava olacaktı ya künefe olacaktı. Bakalım. Bir diğer burcumuz. Başak burcu, şekerpare. Formu, şerbeti nettir. Ölçüsü şaşmaz. Dağınıklığa gelemez demişler. O yüzden derli toplu bir tatlı ya kendileri. O sebepten ötürü. Bakalım bir diğer burcumuz. Daha doğrusu diğer burçlarımız hangi tatlı olarak karşımıza çıkacak? Ben de merak ediyorum. Vallahi kendi burcumu merak ediyorum. Bakmadım. Gerçekten bakmadım. Sizlerle beraber ben de göreceğim bakalım. Benim burcumdaki tatlı neymiş? Böyle sert bir şey bekliyorum aslında. Hep bize sert, kötü, böyle hani tüh derler ya hani. En sevilmeyen tatlılardan bir tanesi çıkarsa şaşırmayın. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum. İnatla da bakmıyorum. Deli deli Tarkan deli deli diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Mehmet abla bilmem.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
5: En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk yarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan Göksel ile dönüş yaptık. Reklamlardan dönüş Göksel ile yapmadık, dur. Kafam karıştı. Oluyor bazen öyle şeyler. Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Göksel, bu hafta Ebru Yaşar, haftaya sevgili Göksel Ala Sanat Günleri kapsamında biliyorsunuz ki konser verecek Avcı Ramadan Parkı'nda. Şimdiden tekrardan hatırlatmış olalım konsere ve bu akşamki tiyatroya da umuyorum hazırızdır. Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Burçlarımıza da devam edeceğiz. Bakalım burçlar tatlı olursa hangi tatlı oluyormuş? Yarısını bahsettik sayılabilir. Kalmıştık Akrep Burcu, Terazi Burcu'nda kaldık. Akrebi çok merak ediyorum, ne çıkacak?

bugün şarkı söylememiştim. Sonlara doğru söyleme kararı aldım. Anca kendime geldim ben. Biraz böyle durgun durgundum ya sabahtan. Yeni yeni kendime geldim. Şimdi benim yine bitmek bilmeyen bir sınavım var haftaya. Bütün gün orada, burada, şurada derken gezip dolaşınca acısı akşam çıkıyor. Gece geç saatlerine kadar ders çalıştığım için sabah buraya bir pert şeklinde geldim. Anca kafam yerine geldi. O sebepten ötürü ilk saatimizde çok fazla konuştum, sohbet ettim ama böyle şarkılara katılamamıştım. Gerçi şarkılara katılmama kızıyor musunuz? Eskiden bu konuda eleştiri alıyordum. Zannediyorum ya alıştınız dediniz artık, bu zaten manyak delinin teki dinlemiyor. Ya da artık siz de böyle şarkı söylememden çok rahatsız olmuyorsun. Bak her şarkıyı bölmemeye çalışıyorum ama bazı şarkılar var ki tutamıyorum kendimi. Elimde değil. O yüzden yani. Neyse biz burçlarımıza geri dönelim. Burçlarımız tatlı olsaydı hangi tatlı olurdu dedik, değil mi? Bakalım bakalım bakalım hangi burcumuzda kalmıştık. Terazide kaldık. Şimdi koça sufle dedik. Boğa'ya cheesecake dedik. Cheesecake'i de çok severim bu arada. İkizler waffle dedik. Üstündeki malzemesi değişiyor ya. Sütlaç yengeç burcu. Tabii ki kim olacaktı başka? Aslan burcu künefe, istişamlı, gösterişli. Başak burcu derli toplu, şekerpare. Geldik terazi burcuna. Çok sevdiğim bir baklava türevidir kendisi. Fıstıklı sarma demişler. Terazilere minnoş minnoşlar, kibarlar, çıt kırıldımlar. Çıt kırıldım kötü anlamda söylemiyorum bu arada. Terazi burçlarını çok seviyorum. O kadar naifler ki ben biraz höt höt kalıyorum ya yanlarında. O sebepten ötürü terazi burçlarını ayrı bir seviyorum. Çünkü çok sempatikler, minnoş minnoşlar, tatlışlar, bakımlılar. Vallahi her koşulda kendilerine mutlaka bakarlar. Öyle süssüz püssüz dışarıya çıkmıyorlar. Bu konuda inanılmaz hayranım kendilerine. Buradaki zarafetini de tatlıda da gösteriyor tabii ki. Fıstıklı sarma, zarafetli sarılışında göze de damağa da hitap eder demiş. Çok güzel bir baklava türevi. Valla ağzım sulandı ya. Ayrıca gerçekten de çok güzel görünmüyor mu bu fıstıklı sarma? Ben bayılıyorum. Ben tatlının her türünü seviyorum, o ayrı bir mesele de. Aha geldik akrebe. Ben ve benim akrep taşlarım neredesiniz? Brownie'ymişiz. İyi bari. Ben daha böyle acımsı ya da tatsız, tuzsuz, böyle soğuk nevale bir tatlı bekliyordum. Allah var ya. Hani bizi hep soğuk nevale derler ya, ya da böyle suratsız derler. Derler de der. Çok diyorlar işte. Boş verin siz onu. Brownie'ymişiz. Brownie de bak, bunu brownie sevmeyen var mı? Herkes seviyordur, değil mi? Bizi de herkesin sevmesi lazım. Niye korkuyorsunuz bizden? Bir şey yapmıyoruz halbuki. Neyse, neden brownie'miş akrepler? Koyu çikolata, yoğun kıvam, yoğunluğunu kaldıramazsan sevmez. Seveni vazgeçemez demiş. Wow. Bak. Kolay kolay. Evet, kolay kolay bizi kimse sevmiyor. Ama seven arkadaşlarımız, dostlarımız da bizden vazgeçemiyor. Öyle de bir özelliğimiz var. Birazcık böyle kendimi ve akrep burçlarını övmüş olabilirim ama bunu yapmam, akrebi sevdirmem lazım. Akrep burcu, mesela konuşuyoruz ya yeni bir ortama girdiğimizde, burçlardan konu açılınca akrep deyince herkesin bir yüzü değişiyor, bir ağzı burnu kıvrılıyor, bir şey oluyor. Sevin bizi. Zararsızız aslında. En iyi dostlardan biriyiz aslında. Bak, bizimle dost olduğunuz zaman, akreplerle yani, başınızı iyi ya da kötü bir şey geldiğinde ilk koşan insanlar biz oluyoruz. Daha ne yapalım? Ama herkese değil tabii.
Belki de bundan kaynaklı olabilir. Sıradaki şarkımız Terazi ve Akrep Burçlarına Armağan Olsun. Oğuzhan Koç bitti diyecek. Biz de ikinci saatimizi bitiriyoruz. Blue Diamond Ala sponsorluğunda reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ne var? Üçüncü saatimizde ben hala buradayım. Neden? Çünkü programın saati uzadı. Neden? Kış temasına erken girmiş bulunmaktayım. Bundan böyle saatlerimiz 13'ü gösterecek. Buradayım. Şimdiden tekrardan söyleyeyim. Alışırsanız iyi olur yani sizin için. Benlik sıkıntı yok.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
8: Efendim, ben hala buralardayım. Yepyeni saatimizde, üçüncü saatimizde, yepyeni sponsorumuzla radyolarınızda olmaya devam edeceğim. Üçüncü saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Reva Vela çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin. Şu an yoğun bir çalışma içerisindeler. Umuyorum bu şarkı enerjinize enerji katar.

Ne kadar güzel bir şarkıydı, değil mi? Bir insanın hayatındaki insanlara söylemesi gereken sözlerden bir tanesi. Bazen motive olmak istiyor insan. Çok yerlere düştüğü oluyor. Kendini çok yalnız, çok çaresiz hissettiği zamanlar oluyor. İlla eş olarak, sevgili olarak bakmıyorum şarkılara. Çevremizde bu tarz böyle bizleri en düştüğümüz zamanlarda sen harikasın, sen yaparsın, sen başarırsın diyen insanlar her daim inşallah olur. Olanlar varsa sizler de lütfen sahip çıkın. Çünkü bu devirde gerçekten bu tarz düşünceleri, gerçek anlamda tabii ki bu tarz düşüncelere sahip olan insanları bulmak çok zor. Konumuza dönelim. Efendim, Reva Vela Restaurant 21 Ağustos'ta resmi olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Çok güzel bir mekan, yepyeni bir mekan. Hasan Usta'yı çoğunuz bilirsiniz. Hasan Usta'nın o güzel, lezzetli ellerinden çıkacak Anadolu'nun eşsiz yöresel yemekleri. Eşsiz yöresel ürünlerle yapılmış o şahane manzara karşısında hafta sonu yapılacak olan kahvaltılar. İlerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar. Yani her şey bir arada olacak. Manzara deseniz var, eğlence deseniz var. Hafta sonu sakin bir gün geçirmek istiyorsanız kahvaltı, şöyle güzel eşsiz manzara, efsane bu arada, ben manzaraya takılmış vaziyetteyim. Güzel bir yerde, güzel bir manzara karşısında, güzel yöresel ürünlerle çok keyifli bir kahvaltı yapmak istiyorsanız o da var. Yani Reva Vela Restaurant sizlerin her anlamda ihtiyacınızı karşılayacak. Huzur aradığınızda, eğlence aradığınızda, lezzet aradığınızda hepsi bir arada olacak. 21 Ağustos'ta faaliyet göstermeye başlıyor ve açılışı özel çok güzel kampanyası olacak. Ben de açılış olduktan sonra bu kampanyadan sizlere bahsedeceğim ama kendileri sosyal medya hesaplarında bahsetti.

Efendim, kaldık yay burcumuzda. Bakalım yay burcu hangi tatlıymış? Yay burcu halka tatlısı demişler. Sabit tabak sevmez. Sabit olan şeyleri sevmez. Hareket ister, samimidir demiş. Gerçekten de şöyle, diğer tatlıları evde yapıyorsunuz ya da gidip bir yerden alıp yiyorsunuz değil mi? Sabit bir yerde. Ama halka tatlısını gördüğünüz zaman sokaklarda, köşe başlarında, diğer yerlerde var mı bilmiyorum ama İzmir'de var. Elinizi alıp bir yandan yiyip bir yandan gezebiliyorsunuz. Yay burçları gezme söz konusu olunca tatlıda da en çok gezen tatlı olmuş. Çok iyi ya, çok hoşuma gitti şu an. Mantıklı aslında şu açıdan bakacak olursak. Oğlak burcu. Baklava demişler Oğlak burcuna. Kat kat emek ister, sabırla yapılır, ağırlığını sonradan hissettirir demiş. Vallahi yani Oğlak iyi, yani doğru, sabırlı. Ama şöyle bir şey var şimdi. Biraz lüks bir tatlıya giriyor. Oğlak burçları ve lüks. Bilemedim şu an. Oğlak burcu bence hangi tatlı olabilirdi? Şöyle bir düşüneyim. Emek harcayan bir şey. Evet, doğru. Olabilir aslında, baklava olabilir. Çünkü Oğlak burçları iş söz konusu olduğunda bitmek tükenmeyen bir enerjisi var. Bütün enerjisini işine harcayıp arkadaşlarını, evini, herkesi ihmal edebiliyor. Yeter ki işi düzgün olsun diye. Baklava da doğru, emek isteyen. Bence olmuş, tamam. Oldu, kanısına vardım. Bundan sonra düşünsenize her bu tatlıları yediğinizde, aa ben boğa burcunu yiyorum falan. Benim aklıma gelecek şimdi. Her baklava yediğimde Oğlak burcu gelecek aklıma. Ay ay, şaka bir yana da olsa da yesek ya. Çıkışta alsam mı, ne yapsam? Benim bu tatlı aşkım ne olacak bilemiyorum. Ne olduğu önemli değil. Tatlı olması yeterli oluyor. Şeker verin yerim dermişim. O kadar da değil canım. O kadar değil. Şeker yiyecek halimizde yok. Ece Seçkin hoşuna mı gidiyor? Radyolarınızda programımız Reva Vera Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Dün ilk 3. saat yayınımızdı yeni sezonda. Yeni sezona erken geçiş yaptım ben. Pire vermiştik dinleyicilerden. Şu an en azından internet dinleyicilerini görebiliyoruz. Tabii karasalı göremiyoruz ama bugün pire vermedik, helal olsun.

0: راديو ساحل.
1: Bu ritimler beni benden alıyor vallahi böyle. Oynayasım geldi. Arka planda oturduğum yerde oynuyor olabilirim bu arada.

Efendim, yepyeni bir mekan açılıyor Kozbeyli köyünde. Reva Vela Restaurant çok yakında sizlerle olmaya başlayacak. Çok güzel sürprizleri olacak, kampanyası olacak, açılışı özel. Ayrıca ilerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar sahne alacak bu mekanda. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleriyle buluşturacak Hasan Usta sizleri. Hasan Usta'nın o maharetli, lezzetli ellerinden çıkan birbirinden güzel yemekler eşliğinde belki de çok ünlü sanatçıları keyifle izleyeceksiniz. O yüzden takipte kalmanızı öneriyorum. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak kendileri de. Reva Vela Restaurant, Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da. Rezervasyon numarası 0532 741 5435. Bu numarayı sık sık tekrarlayacağıma emin olabilirsiniz. Instagram adresini takip edin çünkü bomba gibi bir kampanya hazırladılar. Sosyal medya hesaplarında paylaştılar açılışı özel kampanyayı ama ben açılış olduğunda burada sizlere duyurmak istiyorum. Reva Vela Restaurant sosyal medya hesapları hemen takibe alın. Yenilikleri siz de benimle beraber, hatta belki de benden önce keşfedeceksiniz. Şöyle yeni sezona gümbür gümbür bir giriş yapacağız. Zinet Salih, Duy İstanbul diyecek. Bir yandan da son kalan burçlarımıza devam edeceğiz tabii ki. Bakalım o burçlarımız hangi tatlıymış?

Efendim, reklamlara gitmeden önce Ersay Üner bizlerle olacak. Güm güm güm güm güm diyecek. Sonrasında 12.30 reklamlardan sonra artık son dönemece gireceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Efendim, reklamlardan Merve Özbey ile dönüş yaptık. Yerle yeksan diyecek programımız yepyeni sponsorumuz olan Revavera Restorant'la devam ediyor.

Efendim, son burçlarımızla devam ediyoruz. En son Oğlak burcumuzdan bahsetmiştik, baklava demiştik. Neden? Çünkü sabırlı bir şekilde hayatında ilerlediği için ve emek harcandığı için baklava olarak çıkmıştı karşımıza Oğlak burçları. Bakalım bir diğer burcumuz olan Kova burcu olması lazım sıradaki. Hemen bakıyorum. Kova burcu güllaç. Alışılmadık ve özgün. Vakti gelince anlaşılıyormuş değeri güllacın. Gerçekten öyle değil mi? Normal zamanlarda hangimizin canı güllaç istiyor? İstemiyor değil mi? Ama Ramazan ayı geldiğinde insanın otomatik olarak aklına gelmeyen bu güzel tatlıyı canı çekiyor. Yani her zaman bulunmayan nadir ama ve lakin vakti zamanı gelince de insanı coşturan cinsten bir tatlı. Hem hafif sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli bir tatlı. Gerçi bazıları sevmiyor, peçeteye benzetiyorlar, sütlü peçete gibi diyorlar ama olsun. Ve son olarak balık burcumuz. Balık burcu tiramisuymuş. Yumuşacık, hafif başlar, içe işler. Duygusu katman katman yayılır ve hissedilirmiş balık burçlarının. Bu balık burçları da hani böyle duygusal, pamuk kalpli, böyle iyi niyetli görünüyor ya. O yüzden demek ki bu yumuşak dokusuyla tiramisuya benzetilmiş balık burçları. Şu ana kadar sevmediğim bir tatlı çıkmadı. Bütün burçlardaki tatlıları seviyorum. Şöyle bir genelleme yapalım. Koç burcu sufleydi. Boğa burcu cheesecake'ti. İkizler burcu tam onları anlatıyor. Waffle. Yengeç burcu sütlaç. Aslan burcu künefe. Başak burcu şekerpare. Terazi burcu fıstıklı sarma. Akrep burcu brownie. Yay halka tatlısı. Oğlak burcu baklava. Kova burcu güllaç. Ve son olarak balık burcu tiramisu demiştik ve bu haftada burçlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Tam öğle saatine de bu tatlıların gelmesi güzel oldu. En azından öğle arasında gidip alıp yiyebilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz. Biliyorsunuz artık tek tıkla her şey kapımıza kadar geliyor.

Ay bu akrep burçlarına güzel şarkı olurmuş. Hani Yiğit'i elden bırakmıyoruz ya ne olursa olsun.

Efendim programımız Reva Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Artık son 15 dakikamız, 10-15 dakikamız vesaire kaldı. Söz gidiyorum artık. Yetti değil mi bu kadar? 3 saat. Olsun. Eleştiri mesajları almadığıma göre herkes halinden memnun olsa gerek. Şaka bir yana da elimden geldiğince sizlere sıkmadan daha eğlenceli yapmaya çalışıyorum. Programı o şekilde de devam ettireceğim. Dile kolay 3 saat benim için de burada konuş her ne kadar çenem düşük de olsa bir tık zor olabiliyor. Ama ve lakin sizlerle 3 saat şöyle kafa dağıtmak, böyle günün dertlerinden, tasasından, sıkıntılarından hepimiz böyle, ben de böyle ayırayım, atayım kenarıya bu 3 saatte. Sizler de aynı şekilde gidin istiyorum. O kadar değerli ki vaktimiz. Bazen böyle, belki de şu an bu saate kadar sabahtan kafasına bir şeyleri takacak olanlar vardı. Ama kulağı bana takıldıysa demişlerdir ki Allah daha başka dert vermesin, benim kafama taktığım neymiş bu kadın varken bu radyoda diye. Şimdi beni dinleyenler, arkadaşlarım kızacak, yine gömüyorsun Özlem kendini diye, ama öyle, yalan değil. İsmail YK, kızlar ve erkekler diyecek, sonrasında artık yavaştan programımızın kapanışına geçeceğiz.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan, hatta bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Çok güzel yepyeni bir mekan sizlerle olacak. Kısa bir süre kaldı. O yüzden takipte kalın. Bu arada bu akşam Mutlu Aile Tablosu tiyatrosu olacak. Biliyorsunuz Açık Hava Tiyatrosu'nda, tekrardan hatırlatalım. Şimdiden gidecek olan, izleyecek olanlara bol keyifli dakikalar, eğlenceli dakikalar diliyorum. Yarın da Ebru Yaşar konseri olacak Avcı Ramadan Parkı'nda, Ali Ağa Sanat Günleri kapsamında. Şöyle gitmeden, programı kapatmadan öncesinde anons etmek, hatırlatmak istedim. Herkese güzel, eğlenceli, gezmeli, tozmalı bir hafta sonu diliyorum. Umuyorum gönlünüzden geçen tüm güzellikler gerçek olur ve bu hafta sonu birbirinden, diğer hafta sonlarından daha güzel, daha keyifli, daha eğlenceli olur. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Pazartesi Allah nasip ederse görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo Sahil,
0: Tam 95'te.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Serap'la Hayata Dair başlıyor.
1: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.14, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Valla haftanın son çalışma gününü getirdik, günlerden cuma. Allah nasip ederse 2 günlük aradan sonra yine pazartesi sizlerle birlikte oluyorum, biliyorsunuz ki. Ne çabuk akıyor zaman, değil mi? Su gibi böyle geliyor gidiyor, bir bakıyorsunuz hafta sonu gelmiş, bir bakıyorsunuz haftanın başı gelmiş. Yani bana mı bir tek öyle geçiyor bilmiyorum ama. Neyse, programa başlayalım. Şöyle bandıra bandıra ye beni, doyamazsın tadıma. Vallahi bak şu aralarda şarkılara katılmayı çok seviyorum. Biliyorum şarkı söylerken sesim çok kötü biliyorum. Ay, vallahi sizin için, her şeyi sizin için. Bak, karar verdim. Türk Halk Müziği kursuna yazılacağım inşallah. Birazcık ses eğitimi alayım. Dün hocayı gördüm, diyorum ki hocam işte kursa yazılacağım diyorum. Biraz diyorum dinleyiciler.

yerden tepki geliyor. Şarkı söylediğimde diyorum, Serap Hanım sussa şarkı mı dinlesek acaba diyorlar. O yüzden her şey sizin için. Gideceğim, kursa yazılacağım, ses eğitimi de alacağım. Artık ne kadar düzelir bu saatten sonra bilemiyorum ama olsun, birazcık eğitim şart değil mi? Efendim, şimdi 2 saat boyunca sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Sevgiler, saygılar olsun hepinize efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Şöyle şarkılar dinlemek için biraz böyle radyoların sesi açılsın lütfen. Böyle o şarkının içine girelim. Ruhumuzda hissedelim o şarkıyı, değil mi? Şimdi ben şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmiyor musunuz? Ay çok çok üzüldüm. Lütfen takip edin. Serap Atmaca Instagram hesabını takip edin. Çünkü çok güzel paylaşımlarda bulunuyorum. Projelerimizi paylaşıyoruz. O yüzden hemen girin Instagram'dan, beni takip edin. Şimdi 15'e kadar sizlerleyim. Bugün günlerden cuma dedik. Yani magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş, biraz dedikodulara göz atacağız bakalım. Ünlüler dünyasında neler var? Bandıra bandıra ye beni. Yonca Evcimik radyolarınızın konuğu, hepimize gelsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Aliyan'ın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restoran, Doğa Park'ın içinde sevgili dostlar. Özel günlerinizi daha da özel kılmak isterseniz şimdiden yerinizi ayırtın derim. Doğum günleriniz, sözleriniz, nişanlarınız, toplantılarınız için gerçekten çok güzel, çok ideal bir mekan. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

0: rahat, ben rahat.
1: Reklam. Reklam.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serap'la Hayata Dair programındasınız. Sezen Aksu, Kahpe Kader sizlerle.

0: 내도요.
1: 내도며 커달 커배 커달 언어르는
0: 마비림 세스 나세 여기서 암기 좀 해도요. 컬러도 먹는다 하기서 할 세스 와 아 네.

Kader kahpe kader ağlarını ördün mü? Yardan yok hiç haber. Yar kaldın mı öldün mü? Sezen Aksu'nun o güzel sesinden dinledik sevgili dostlar.

Efendim, magazinle devam edelim. Yıldız Tilbe ile açacağım magazini ya. Gerçekten hani Yıldız Tilbe de ben gibi içinden ne geliyorsa hiç saklamıyor, söylüyor. Ama tabii ki bu tarz söylemler olmasa iyi olur. Sonuçta güvenlik görevlileri de işlerini yapıyor. Şimdi kadın da tabii ne yapsın yani, konser çıkışı, yorulmuş, zaten kafa bir milyon. Yıldız Tilbe konser sonrası bir şimdi güvenlik görevlisine tepki göstermiş. Yanında böyle bağıra bağıra konuşuyormuş güvenlik görevlisi Yıldız Tilbe'nin yanında. Demiş ki, sana şimdi bir çakarım. Yani beklenen bir şey gerçekten Yıldız Tilbe'den, sana bir çakarım demiş. Düşünsenize, güvenlik görevlisinin neye uğradığını, Yıldız Tilbe'den böyle bir şey gelmesini bekliyor muydu, beklemiyor muydu? Kulağımın dibinde bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor demiş aynı zamanda da. Demiştir vallahi, Yıldız demiştir. Yani Yıldız ne derse biz artık böyle alıştık onun bu hallerine. Şimdi Yıldız Tilbe haberi verdik. Yıldız Tilbe şarkısıyla mı devam etsek? Ne dersiniz? Şimdi Yıldız Tilbe şarkıları da deyince aslında direkt böyle romantik şarkılar geliyor benim aklıma. Ondan böyle duygusal şarkıları çok seviyoruz. Ne yapsak? Duygusal bir şarkıyla mı devam etsek? Bak, şunu atalım. Ama evlisin. Hadi bunu dinleyelim, gelin.

şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, kahvaltısı, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Şahane salatalar, üstüne de yine böyle çok güzel tatlılar. Sıcak soğuk içecekler. Valla karnımız acıktı değil mi? Öğlen yemeği yenildi kimisinde tabii ki. Ben de öğlen yemeği yok bu arada. Ben sabah yiyorum, bir de akşam yiyorum. O yüzden böyle saat işte 4 gibi falan başlıyorum acıkmaya. Doğa Park'ın içinde seyir kafe restorantta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restorant Aliağa.

Efendim magazinle devam edelim. Sıradaki haberimiz Kıvanç Tatlıtuğ'dan. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsunuz evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok da güzel gidiyor evliliği maşallah, nazar değmesin. Hani artık böyle mutfak sanatlarına bile başladı. Mutfakta görüyoruz onu. Kurslar alıyor, yemekler yapıyor. Böyle bir ev moduna, ev erkeği moduna bence geçmiş durumda. Bir de nereden anlıyoruz? Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçisi bulunan Instagram ve X hesabını kapatmış. Tatlıtuğ bunu neden yaptığını soran yakınlarına şöyle söylemiş. Canım istedi, öyle karar verdim. Vallahi şahane bir cevap. Canı istemiş adamın, kapatmak istemiş. Canı isteyince de açar. Yani keyfinin kahyası değiliz tabii ki. ama tabii sıkı takipçiler üzülecek yani. Kıvanç ne yedi, ne içti, ne yaptı, kimin ne? Hani vardır öyleleri ya. Sadece meraktan izlerler, böyle yorum bile yapmazlar aslında. Şimdi sevgili dostlar bir istek şarkısıyla devam edeceğim. Buray'dan Deli Kız diyeceğiz. Mustafa Bey... Merhabalar, hoş geldiniz demiş WhatsApp hattından. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizler de hoş geldiniz tabii ki. Bu güzel şarkıyı da Mustafa Bey istemiş. Burayı bu arada geçen hafta cumartesi günü ağırladık Ali Ağa'da. Muhteşem bir konserdi gerçekten. Bütün şarkılarına eşlik ettik, çok eğlendik. Bu hafta cumartesi akşamı kim var Ali Ağa'daki sanat günlerinde? Ebru Yaşar var. Ebru Yaşar'ı ağırlayacağız. Onun da sahnesine bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir sahnesi var. Şarkıları çok güzel. Her daim kendini yenileyen bir sanatçı. Evet, Buray'ın bu güzel şarkısı Mustafa Bey'den kime gelmiş? Tüm Radyo Sahil dinleyicileri için gelsin demiş. Aldık, kabul ettik efendim. Çok teşekkür ederiz.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliyan'ın en güzel lokasyonunda efendim. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliya'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliyan.

0: de.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
0: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı gelecek. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın Bahar'dı.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran, Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 00.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
6: Efendim, kısa bir reklamın ardından Türkiye saatleri 14.05, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Bu şarkı onlar için gelsin.

Efendim şimdi yazın, yaz aylarında böyle hani kendimizi tabii ki daha çok dışarı atmak istiyoruz. Deniz mevsimi, denize de girmek istiyoruz. Hem denize girelim istiyoruz hem de gittiğimiz yerde böyle yiyelim, içelim, nezih, güzel bir mekan olsun istiyoruz. İşte Aliağa'ya o kadar yakın bir yer ki Çakmaklı'da Loça Restorant. Gerçekten çok nezih bir yer, çok güler yüzü personeli var. Bol çeşit yiyeceğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir yer, bir de avantaj olarak tabii denize de girebileceğiniz bir yer, ailecek ya da sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yerden bahsediyorum sizlere. Hafta sonu isterseniz gidip kahvaltınızı edebilirsiniz ve denize sıfır konumda, hani elini uzatsan denizi tutacaksın deriz ya, aynen öyle, şahane bir deniz manzarası karşınızda. Şöyle serpme kahvaltınız önünüzde. Hafta sonları ya da hafta içi yine çok güzel hem et menüleri hem balık menüleri, yanında da şahane mezeler sizleri karşılıyor efendim. Canlı müzik mi? Seviyor musunuz? Ben bayılıyorum gerçekten. Hafta sonu çıkacağım yerde mutlaka bir canlı

Sahil Caddesi No 2'de Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar Loça Restorant. İletişim numarası 0542 130 0993 Loça Restorant Instagram hesabı.

Evet, magazin dünyasıyla devam edelim sevgili dostlar. Şimdi büyük usta, merhum sanatçı Kayahan'ın bir haberi. Öncelikle kendisine şöyle bir yad edelim sevgili Kayahan'ı. Evet, öldü gitti ama arkasında çok güzel eserler bıraktı. Şimdi mal mülk de çok yaptı tabii ki o kadar kazanca sevgili Kayahan. Arkasından sonra ne oldu? İşte kavgalar, gürültüler çıktı. Onlardan bir tanesi de, arkasında bıraktığı mallardan bir tanesi de Balıkesir'in Burhaniye'de, işte Gömeç'te çok güzel bir villası vardı.

yakından da görmüştüm. Gönül Köşkü koymuştu adını. Gönül Köşkü satışa çıkarılmış. Artık bilmiyorum, eşine mi kaldı, kızına mı kaldı ya da ortak mı? İşte böyle maalesef fani dünya. Göçüp gidiyorsunuz, bir sürü belki mal mülk bırakıyorsunuz ama hiç yaranamıyorsunuz arkada kalanlara. Sonradan işte hiçbir şey kalmıyor. Madem bir Kayahan haberi okuduk, şöyle Kayahan'dan da dinleyelim. Atın beni denizlere desin.

0: bizlere.
1: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sırada bir istek şarkımız var. Her zaman olduğu gibi yine çok uzaklara gidiyor. Sevgili Isitro'ya ve Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

Efendim şimdi bazı sofralarda sadece doymazsınız, unutulmaz anlar yaşarsınız, unutulmaz anılar biriktirirsiniz. İşte böyle sofralardan bahsedeceğim şimdi size. Loça Restorant'tan, gerçekten Ali Ağa'ya çok yakın konumda Loça Restorant, Çakmaklı sahilinde, böyle denize sıfır konumda. Hani şu an yaz mevsimindeyiz, denize girmek isteyenler için ideal bir yer. Denizinize girip çıkabilirsiniz, yemeklerinizi yiyebilirsiniz, işte sıcak, soğuk, alkollü, alkolsüz içeceklerinizi içebilirsiniz. Ailecek, sevdiklerinizle, gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Dediğim gibi Ali Ağa'ya da çok yakın bir konumda. Hafta sonu serpme kahvaltının tadını çıkartabilirsiniz. Muhteşem bir kahvaltı sofrası var öncelikle. Ya da akşam yemeklerinde işte et ürünleri ya da deniz ürünleri tercih edenler için yine çok güzel bir menüye sahip. Yanında da böyle çeşit çeşit mezeler. Bu arada organizasyonlarınız için de ideal bir ortam yaratıyorlar sizlere. Böyle iş toplantıları, organizasyonlar düşünüyorsanız eğer, çok uygun bir mekan gerçekten Loça Restorant. Dediğim gibi Ali Ağa'ya çok yakın konumda, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim numarası 0542 130 0993, Instagram Loça Restorant.

neden acı, neden acı, neden ihanet? Duygularım darma.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Radyo!
4: Arda arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
5: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz sevgili dostlar ve radyolarınızın konuğu Selin Şıp sizlerle.

0: one before. Yay!
1: Okay!
0: And it's just because of the long singer. Hi there!
2: Koşarak gel şimdi buraya.
3: Kestim.
4: Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi. Hepsi nerede? Tabii ki Loça Restorant'ta buluşuyor sizlerle. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlardan, şirket davetlerine kadar her anınıza değer katıyor Loça Restorant. Gerçekten lezzetin denizle buluştuğu adres diyebilirim ve Ali Ağa'ya da çok çok çok yakın Loça Restorant, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2'de Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 efendim.

Devam edelim şimdi Gizem Karaca. Tabii kilolar alınınca soluğu spor salonlarında buluyoruz. Gizem Karaca da spor salonunda yaptığı bir paylaşımda demiş ki kilo alma verme sürecinde ki farka dikkat çekmiş. Neden demiş kilo almak bu kadar kolay da kilo vermek bu kadar zor? Vallahi gerçekten yani kilo almak kolay. Yani bazı insanlar var yiyor gerçekten kilo almıyor. Hepimiz onları çok kıskanıyoruz değil mi? Ama hani kimisine de diyor ya su içsem yarıyor. Birazcık herhalde genetik, metabolizma, tabii ki biraz da doğumlardan sonra kadınlar ister istemez alıyoruz. Ama gerçekten almak çok kolay. Gizem Karaca'nın dediği gibi vermek bu kadar mı zor olur? Böyle ter atıyoruz, kan revan içinde kalıyoruz. Hani sporu bıraktığın zaten hemen o yeme içme dengesinde kurmadığın zaman o kilolar löp löp löp geliyor sana.

0: yıpranmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran. Şöyle deniz manzarasına karşı harika zaman geçirmeye ne dersiniz? İsterseniz hafta sonu serpme kahvaltıyla böyle güzel dostlarınızla, ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Denizinize girebilirsiniz. İsterseniz yine akşam yemeklerinizi böyle taçlandırabilirsiniz. Bu arada cuma cumartesi akşamları da canlı müzik var. Böyle manzaraya karşı büyüleyici lezzetler. Oh, mis vallahi, çok güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Yine davetleriniz için ya da organizasyonlarınız, şirket yemekleriniz için, özel organizasyonlarınız için gerçekten çok güzel bir mekan. Bir de Ali Ağa'ya çok yakın. Loça Restorant nerede mi? Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2'de Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 sevgili dostlar. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

Efendim Loça Restoran sponsorluğunda bu bölümün ve haftanın son şarkısı geldi. Yine bana ayrılan zamanın sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Şöyle bir beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına bir alkış göndereyim. Evet, Aliyah Sanat Günleri'nde hemen bir hatırlatma yapayım. Bu akşam tabii tiyatro biletleri geçen hafta hemen tükendi. Tiyatromuz var. Yarın akşam da Ebru Yaşar konseri bizlerle buluşacak. Ebru Yaşar Avcı Ramadan'da yine hareketli bir hafta sonu geçireceğiz. Evet, programın sonu. Allah nasip ederse pazartesi ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Pazartesi bu arada 3 saat sizlerle olacağım. 3 saate çıkacak program. Pazartesi görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
7: Farfiz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfiz'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sakin ol.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

Bu neymiş Allah'ım? Dedirtti ya bu. Manita baya kasvetti. O vücuduyla beni hapsetti. Gecelik bir daha olmaz deyince ben de dayanamadım k***ettim. Bir şey olmaz tek seferden. İyi çıktın hadi beklenenden. Hangi barda kim bilir telefon çalar. Geliyorum babacım Merve'lerden.

0: Allah bebiş.
1: Bu neymiş Allah'ım, dedirtti ya bu.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: gün sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşına üşüyor. Vuslat yakın eden yollar üşüyor.
1: Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namit Anay'ın muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı onurla yaptık. Derviş radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Kıpır kıpır bir şarkıyla devam ediyoruz. Yaşar Şerbet, hoş geldiniz.

Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, evlilik yıldönümleri kabusa döndü. Ne oldu ki? Oo, kiraladıkları evin yatak odasında gizli kamera çıktı. Hayırlı olsun. Link ne zaman düşer? Bir ara bu Madrid'de, İspanya'da meydana geliyor olay da. Bir ara biliyorsunuz Türkiye'de de sıkça yaşandı bu. Bu ev kiralama uygulamaları, işte günlük kiralık evler falan. Böyle bungalovlar falan girince baktılar ki lan kamera var. Dedi ki abi o güvenlik için o kamera. Güvenlik kamerası dediğin şey benim yatağımı niye direkt olarak karşısında ve yatağımı görüyor? O da bir güvenlik. Sonra pişman oluyorsunuz. Bunlar yaşandı ve hala daha da yaşanıyordur, ben size söyleyeyim yani. O yüzden hep söylüyoruz, bu gibi yerlerin kontrolünün iyi yapılması gerekiyor. Kayıtlarının iyi yapılması gerekiyor. Yani kaydı kuydu ama hangi birine yetişeceksin? Bir dünya mesela şeyler var. Görüyoruz ilanları, işte günlük ev falan. O günlükler... Neyse yani çok da konuşmak istemiyorum. O bungalovların falan çoğunda zaten bunlar yaşandı. Efendim, İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. ev... Bir dakika, bu fotoğraftaki çift mi bu? Abi siz, sıkıntı yok, rahat olun. Sizin görüntüler internete düşmez. İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. evlilik yıldönümlerini kutlamak için giden İngiliz çift Donna ve Raymond Nunn kiraladıkları dairede büyük bir şok yaşadı. Çift bir gece konakladıktan sonra yatak odasında doğrudan yatağı görecek şekilde yerleştirilmiş gizli bir kamera olduğunu fark etti. İşte o güvenlik kamerası. Yani onu sorduğun zaman öyle diyorlar. Güvenlik ama güvenlik maksadıyla orada. 62 yaşındaki Donna ile 87 yaşındaki Raymond. İşte abi ondan değil ama çok telaş yapmayın. Tabii kötü bir olay. Hani kimsenin başına gelmesin ama yani yayılmaz sizin video. Madrid'de efendim daireye 3 Ağustos'ta yerleşmiş. Eve ilk girdiklerinde oturma odasında kapıya doğru bakan bir cihaz gördüler. Üzerinde herhangi bir ışık yanmadığı için bunun devre dışı bir güvenlik cihazı olduğunu düşündüler ve üzerinde durmadılar. O ışığı hallediyorlar abi. Öyle o gizli kameralarda falan sen merak etme. Adı üstünde zaten gizli kamera. Onda ışık yanarsa onun gizliliği kalkıyor. Ertesi gün Donna şehri gezmek için dışarı çıkarken Raymond dairede kaldı. Bir süre sonra yatak odasının köşesinde yeşil ışığı yanıp sönen başka bir cihaz dikkatini çekti. İşte tek kamerayla yetinmemişler demek ki. En özel anlarınızı her açıdan gör. Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki cihazı incelediğinde bunun bir kamera olduğunu ve doğrudan yatağa doğru çevrildiğini fark etti. Çifti asıl korkutan ayrıntıysa kamerayı bulduklarında dairede çoktan bir gece geçirmiş olmalarıydı diyor. Durumu fark ettiklerinde büyük korku yaşadıklarını anlatan Donna, Raymond'ın kamerayı duvardan çıkararak yönünü duvara çevirdiğini söyledi. Abi niye polise mesela aramıyorsunuz? Kameranın herhangi bir görüntü kaydedip kaydetmediği ya da görüntülere birinin...

0: erişip erişemediği henüz bilinmiyor. Yakında düşer. Çift 4 Ağustos'ta bak bu işte Airbnb ile iletişime geçti. Tabii burada Airbnb'nin yapacağı bir şey yok. Hani bu bir sistem. Buradan nedir işte ev kiralıyorsun falan şey, veya şey nedir işte bungalov kiralıyorsun falan filan, ama hani onu takip edemez o. Tabii takip edemez derken %100 masum da denmez. Artık yani bir yerlere gittiğinizde böyle günübirlik olabilir. Genelde günübirlik oluyor. Onlar da çok riskli oluyor. Efendim bir takım faaliyetlere geçmeden önce... Dur öyle değil ya.
1: Sevdin deme.
0: Öyle değil. Hani ev içinde yani hareket etmeden önce bir etrafı iyice bir kolaçan edin eğer böyle yerlerde kalacaksanız. Bir kolaçan edin, böyle sote yerlere falan bakın. Bundan mesela daha önce de vardı. Bir öğrenci şeyinde... öğrenci evi değil de... otel gibi düşünün. Orada falan da çıkmıştı mesela. Adamlar şeye koymuştu ya, bir elektrik prizi var ya, oraya kamera yerleştirmiş adam. Daha doğrusu o kamera esasında, yani o sistem öyle. Sen priz olduğunu düşünüyorsun. Oraya o telefon şarj ediyorsun falan filan. Birileri de... Ertesi gün Madrid'in yaklaşık 2 saat güneyinde başka bir yer ayarlayarak daireden ayrıldılar. Böylece uzun süredir planladıkları yıl dönümü tatili yalnızca 2 gün sonra yarıda kaldı. Olayın ardından Airbnb çiftin konaklama ve yeni rezervasyon masraflarını kapsayan tam para iadesi yaptı. Söz konusu evin ilanı da platformdan kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yani onu en baştan bu çiftin şikayet etmesi gerekiyor tabii. Airbnb'nin kuralları Nisan 2024'ten bu yana kiralanan evlerin iç mekanlarında güvenlik kamerası ve kayıt cihazı bulundurulmasını tamamen yasaklıyor. Ya normalde yasak da onlar gizli zaten işte. Cihazın kapalı veya bağlantısının kesilmiş olması da bu kuralı değiştirmiyor. Gizli kameralarsa hiçbir koşulda kabul edilmiyor ve ihlal tespit edilmesi halinde ilanla kullanıcı hesabı platformdan kaldırılabiliyor. Ya platformdan kaldırsan da o yeterli bir çözüm değil yani. O adam onu başka yerden zaten başka şekilde de kiraya verir. Önemli olan burada işte hani bu sistemin çok daha profesyonel hale gelmesi. Gerçi hani profesyonel diyorsun, yapacak olan adam otel odasında da yapıyor bunu. Yani evinizde. Evinizde kutlayın yani. Yapanı yapıyor yani. Her tarafta yapabiliyor. Bu bir sapıklık meselesi. Başka bir açıklaması yok bunun. Maalesef duyuyoruz. Türkiye'de de sıkça duyduk bir ara. Çok popülerdi. Gidilen yerlerde gizli kamera kayıtların bulunması. Hatta kaydın bir defa kadına gönderilmesi gibi. Bunları falan da görmüşümüz var. Abla sizi izliyoruz. O yüzden ne olursa olsun aman dikkat. Yani hem böyle evlerde hem de tabii gittiğiniz her yerde, yani otel motel fark etmez. Bir etrafa bakınmakta fayda var.

Çakmağı çaktım. Çakmağı çaktım. Sigaramı yaktım. Aklıma taktım, kurtulamazsın. Eminem.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Pekala, efendim bakınız. Trafikte en sinirli sürücülerin yaşadığı ülkeler belli oldu demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Trafikte sinirliyiz, trafikte gerginiz, trafikte enteresanız. Trafikte niye böyleyiz? Hani normalde bakıyorsun gayet uslu, böyle sessiz, sakin bir insan evladı. Ama o sürücü koltuğuna oturduğumuzda bir anlık bir güncelleme geliyor, orada bir şey oluyor. Bir daha bir savaşa gidiyoruz, yani savaşa çıkıyor gibi çıkıyoruz evden trafiğe çıkacağımız zaman. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Küresel araştırma, turistlerin direksiyon başında en çok zorlandığı ülkeler ve sürücülerin en siniri bozuk, sürücülerin en sinir bozucu hataları belirlenmiş efendim. Gerçekleştirilen uluslararası araştırmada turistlerin direksiyon başında en çok agresif davranışla karşılaştığı ülkeler sıralandı. Katılımcılar, şunu söyleyeyim, birinci değiliz. Ben de buna sinirlen şimdi. Nasıl birinci olmayız ya? Katılımcıların yanıtlarıyla şekillenen küresel ankette İtalya ilk sırada yer aldı efendim. Bak İtalya'ya bak sen. Bizden de sinirli çıktı adamlar trafikte. Sen bir gel buraya, bir gel. Çek, sağa çek, sağa çek. Bir şey konuşacağız. Sağa çek. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin %23'ünün kural ihlali ve tehlikeli sürüş bildirdiği İtalya, dünyanın en sinirli sürücülerine sahip ülkesi seçildi. Listenin ikinci sırasında %11'lik oranla İngiltere yer alırken, özellikle başkenti Londra sürüş deneyiminin en fazla zorlaştığı kentler arasında öne çıktı. Bak sen İngiltere'ye. Amerika %9'da listenin üçüncü sırasında yer buluyor efendim. Biz hala bak... Fransa ve Avustralya %5'er oranla dördüncü sırayı paylaştı. Türkiye ise ankete katılanların %4'ünün olumsuz bildirimde bulunmasıyla İspanya ile birlikte 5. sıraya yerleşmiş efendim. İspanya ile burada da bak bir kader bağı oluştu. Yani son zamanlarda biliyorsunuz hani İspanya ile bir yakınız. Yani ortak yakınız derken hani ortak tepkilerimizden dolayı. Hani İspanya yönetiminin Filistin konusunda özellikle duyarlılığı. Sonrasında zaman zaman Amerika, İsrail, İran savaşında Amerika'ya karşı çıkışlar yapması falan. Hani gönlümüzde bir taht kurmalarına sebep oldu. O yüzden severiz. Yani İspanya ile böyle bir şey oldu, yani bir gönül bağı oluştu. Bak burada da kader birliği çıktı. Beşinciyiz efendim sinirlilikte. Ama ne olursa olsun sanki böyle bir şey. Hani bizim daha yukarıda olmamız gerekiyor gibi. Küresel çalışmada sadece ülkeler değil, direksiyon başındaki sürücüleri en fazla rahatsız eden hatalı davranışlar da tek tek listelendi. Ankete katılanların %56'sı dönüşlerde veya şerit değiştirirken sinyal vermemeyi trafikteki en sinir bozucu hareket olarak tanımladı. Efendim direkt küfür ediyorsun. Rahatlıyorsun. Suratına karşı değil de yani. Hani o sinyal basılmadığı zaman böyle iyi niyetlerini iletiyorsun ona. Onun nezdinde efendim... Düşün, bir dünya mühendis, bir dünya işte ne bileyim bu işin uzmanı. Orada o sinyal kolunu oraya koyuyor. Fakat bizimkiler ya bırak bu sinyal kullanmak da acemi işi deyip o kolu kullanmıyor efendim. Sinyal kolunu. Bir de böyle el, sol el böyle camdan dışarı çıkıyor biliyorsunuz. Biz de bak adam sinyal kolunu kullanmıyor. Bunun yerine kendi kolunu kullanıyor. Mesela cam kol dışarıda, cam da sola doğru döneceği zaman arkadaki araba şöyle dur işareti yapıyor. Kolla. Kolla, sinyal kolu değil, kendi kolu. Mesela yol vereceği zaman yine koluyla yol veriyor. Öyle bir iletişim şekli var bizde yani. Sol kol asla sinyale gitmiyor. Camın üzerine işte bir dakika geçeyim falan dur diyor. Sola döneceğim şöyle eliyle işaret yapıyor falan. Hani kafa bu kadar. Onu öyle yapacağına... Sinyal koluna bassan herkes çok daha rahat anlayacak ama yok. Sinyal koluna basarsa iyi bir şoför olmadığını düşünecekler onun. Başka sinyal ihlalini %46 ile öndeki aracı yakın takip etme ve %43 ile sol şeritte yavaş seyretme alışkanlığı izler. Evet bu da var biliyorsunuz bizde. Sol şeritte tinkos tinkos gitme.
Bir de trip atar böyle yani. Sol şerit daha hızlı gitmek içindir. Yani sol şerit meşgul edilmez. Gidersin, sollarsın, sağa geçersin, ortaya geçersin. Hadi şehir içinde buna pek imkan yok diyelim. O zaman hız limitine göre bir şeridinde gidersin yani. Atıyorum nedir mesela? Mobese var. Mobese nedir? Normal otomobiller için mesela 82 diyelim. Hani ortalama. Ülke genelinde böyle pek çok yerde 82'dir. 82 diyelim. Daha böyle ticari için 70'tir mesela onun limiti. O soldan gider. Yani soldan gireceğini ortadan veya sağdan gitse 82 ile geçebilecek olan soldan girecek zaten. Sonra niye trafik sıkışıyor? Bunlardan. Bunların da etkisi çok. Mesela nedir işte? Bu dönüşlerle alakalı sağa döneceksin, sağa gireceksin mesela ileride yol ayrımında. Ona 10 metre kalana kadar en sol şeritten gidiyor abi. Sonra sağa geçmeye çalışıyor. Tabii arkada kuyruk oluşuyor yani. Aslında trafik biraz da hep söylüyoruz ya, matematik işi, fizik işi, bunları iyi bilmek gerekiyor. Ama biz sadece bencillik olarak düşündüğümüzden. Katılımcıların %20'si ise aniden ve gereksiz şekilde fren yapılmasını en büyük sürüş hatalarından biri olarak kayıtlara geçirdi. Ki böyle şeylerde mesela araç kamerası falan mutlaka şart arkadaşlar. Günümüzde zaten şart da. Yani böyle bir şeyde Allah ne dersin. Aniden fren mi yaptı? Duramadım deyip, çünkü normalde öndeki durduğu zaman sen durmazsan şey yapıyorsun, çarpıyorsun. Yani suçlu sen oluyorsun. Ama hani bir şeyleri ispat etme adına. Neyse, mevzu böyle. Beşinci sıradayız efendim. Bu konu, ben de buna sinirlendim. Nasıl beşinci sırada oluruz diye öyle bir şey. Canım sıkıldı yani. En azından İspanya ile kardeş kardeşe beşinci sıradayız. O işin güzel tarafı.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-00-00.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
3: Reklamlar bitti.

Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Karma ve Serdar Ortaç da burama geldi, radyonuzdaydı. Hayır, benim boy biraz uzun, zor geliyor buraya kadar ama geldi bile sağlam geliyor. Efendim şu İBAN meselesi yine karşımıza çıkıyor. Aman dikkat, hep bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İBAN'a ki esasında bizi de mutlu eden bir şeydir. Yani banka hesabına bakıyorsun, diyelim ki bakiyede hiçbir şey yok. Bir bildirim geldi banka uygulamasından. Hesabına bir bakıyorsun, atıyorum rakamı 100 bin lira gelmiş. Mutlu oluyoruz değil mi? Ama büyük sıkıntı, o paraya dokunmamak gerekiyor. Ama şimdi gel de dokunma. O da ayrı bir şey, yani havadan gelen 100 bin lira kardeşim falan filan diyorsun ya, işte bak. İBAN'a tanımadığı kişiden gelen parayı harcayan yandı diyor uzmanlar. Banka hesabına yanlışlıkla veya kaynağı belirsiz şekilde para transferi yapılan vatandaşların bu tutarları kullanması hukuki ve cezai sorumlulukları beraberinde getiriyor. Uzmanlar İBAN'a gelen tanınmayan paraların harcanması durumunda sebepsiz zenginleşme ve güveni kötüye kullanma suçlarının oluşabileceği konusunda uyarıyor demiş. Sebepsiz zenginleşme, bak bu yine kötünün iyisi, ben sana söyleyeyim. Hani böyle bir suçlama olması. Ondan sonra başka neydi? Güveni kötüye kullanma. Bu da bak kötünün iyisi, ben yine sana söyleyeyim. Fakat şu var, hesabından para aklıyorlar. Asıl buna bakman lazım. O para nerelerden geliyor, kimlerden geliyor? Bir de şu var mesela, bak böyle yani hesabınızda kontrolünüzün dışında herhangi bir hareket olduğu zaman sevgili dinleyenler, yapmanız gereken şey öncelikle derhal bankayla iletişime geçmek. Bu önemli. İlk yapacağınız şey bu. Yani kendi kendinize herhangi bir işlem yapmayın. Sonrasında çünkü size bir telefon gelebilir. Bir mesaj gelebilir o esnada. Ne denir? Çok duyuyoruz bunları. İşte ya kusura bakmayın, biz yanlışlıkla sizin hesabınıza para göndermişiz. O parayı tekrardan bize gönderir misiniz? Bu çok insancıl bir şey değil mi? Hani yanlış, hata yapmıştır. Esasında hata yapma payı da pek yok gibi bir şey. Çünkü İBAN'da isim çıkıyor. O ismi doldurman gerekiyor. İsmi yanlış yazdığın zaman da o para gitmiyor zaten. Ama hadi bunu açtılar bir şekilde diyelim. İşte burada dikkatli olacaksın. Tekrar sen o parayı alıp başka hesaba gönderdiğinde o kara para aklamanın bir parçası olmuş oluyorsun. Sonrasında Almanların o ünlü atasözü devreye giriyor efendim. Mortingen Strauze. İş bu boyuta geliyor. Ayıklı pirincin taşını bir daha. Banka hesaplarında kaynağını bilmedikleri meblağlar gören vatandaşların yaptığı işlemler son dönemde artan hukuki uyuşmazlıklar arasında yer alıyor. Bir de bu şey var biliyorsunuz, zaman zaman bunu konuşuyoruz. İBAN kiralama, İBAN paylaşma, bunu da yapmayın kesinlikle. Bundan dolayı hapis cezası alanlar var, tamam, son dönemde çok fazla mağdur olduğu için devlet bir takım güncellemeler yaptı cezalarda, mağdurların bu mağduriyetinin önüne geçmek işte, ama ne olursa olsun. Aman dikkat, siz iyi niyetle veriyorsunuz bir arkadaşınıza, diyor ki size mesela, ya ben bankadan kırmızı çizgi yedim, işlem yapamıyorum, işte para gelmesi gerekiyor. Senin hesaptan para gelse de ben onu oradan çeksem diye, gayet iyi bir şey değil mi? Arkadaşın, baktığın zaman güvenirsin. Adı üstünde bak, arkadaş. Hani arkanı yasladığın insan. Ama bir bakıyorsun sonra polis sana geliyor kelepçeyle. Ne oldu? Kardeşim kara para. Ne bileyim işte yasa dışı bahis. Bunlarla uğraşıyorsun. Bundan dolayı hapis cezası alanlar var maalesef. Türk Borçlar Kanunu'na göre haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen kişi bu zenginleşmeyi iade etmekle yükümlüdür. Yani diyor ki senin değil o. İBAN üzerinden yanlışlıkla yapılan transferlerde parayı alan tarafın hesabıma geldi benim hakkımdır diyerek parayı tasarruf etmesi hukuk düzeninde geçerli bir mazeret olarak kabul edilmiyor. Şunu yaptın yaptın, hani hesaba çok yüklü bir para geldi, o parayı çekip kaçtın kaçtın. Kaçamadın, sıkıntı büyük. Bir kere benim hayatımda böyle bir şey başıma geldi. Onda da hala rakamı çok merak ederim. Yıllar önce bankadan aramışlardı. Dediler ki Mahmut Bey, hesabınıza bir para geliyor. Dedim tamam gelsin. Yani yüksek bir rakam, hani böyle bir beklentiniz var mı diye. Beni fakir gördüler. Hani genel hesap hareketlerine bakıyor. Hani bu kadar para bu adama gelmez diye düşünüyor. Belki gelir, belki gelir. Sen nereden biliyorsun? Ondan sonra sordum, ben dedim hani rakam ne kadar? Çünkü nedir? Çeşitli ödemeler alabiliyoruz biz de. Dedim rakam ne kadar, söyleyemeyiz dedi. Ya dedim söyle aramızda. Vallahi kimseye söylemeyeceğim falan. Kadın söylemedi. Adana'dan böyle bir fabrikadanmış efendim ödeme. Böyle bir beklenen şey var mı falan demişti. Dedim, içim yana yana yok dedim yani. Ama o rakamı hep merak etmişimdir. Paylaşmadılar da. Yani belki hesabıma gelecek olan tarihi bir rakamdı.
Tamam gelmesin eyvallah da gelse de zaten dediğim gibi önce bankayı ararız sorarız. Ama ne olursa olsun insan o rakamı orada bir görmek isterdi yani. Bakalım kaç para gelecekti. Onu hep merak etmişimdir.

1.3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Aranızda iş arayan var mı, iş arayan? Yani iş arayan yoksa da bence bu ilanı duyduktan sonra çalıştığı işten pişman olmak suretiyle bu işe başvuranlar olabilir. Efendim şöyle, 3 ay çalışıyorsunuz, 12 ay maaş alıyorsunuz. 3 ay çalışıyorsunuz, 3 ay. Bak 3 ay yaptığın iş de iş değil. Bugün hayatı sorgulatacağım size. Kendi hayatınızı sorgulayacaksınız. Ne yapıyorum ben diye. Yılda sadece 3 ay çalışıp 12 ay maaş alacaklar. Üstüne tüm masrafları da şirket karşılıyor. Şartlarını okuyanlar beni işe alın, ben size para vereyim diyor. Hani rüya gibi ilan denir ya, işte tam da öyle. Hani evet, bu da olabilir yani. 3 ay boyunca arkadaş ben tamam bu işi yapayım. Size ben biraz para vereyim. Ben şey yapayım yani, ama bu işi ben alayım. Detaylara bakalım. Nasıl bir iş bu? Sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanı. Akıl almaz şartlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Dünyaca ünlü bir içecek markası diyelim buna. Kolombiya Karayipler'deki kendi adını taşıyan özel adasında görevlendirmek üzere açtığı gün batımı tadım uzmanı. Efendim işiniz bu. Gün batımı tadım uzmanı pozisyonunun detayları kısa sürede viral olarak binlerce yorum topladı. İş ilanını okuyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken altına yapılan "beni işe alın, ben size maaş vereyim" yorumu sosyal medyada adeta fırtına kopardı. Abi siz çok zorlanmayın, beni al beni işe. Al sen beni abicim işe. Herkesin hayallerini süsleyen bu rüya pozisyon yılda sadece 3 ay çalışıp tam 12 ay boyunca maaş alma imkanı sunuyor. Bak 3 ay çalışıyorsun, yani 3 ay yaptığın işte akşamüstü gün batımı tadım yapmak. O firmanın ürününün tadımını yapmak yani. Muhtemelen ona fotoğraf falan çekeceksin. İşte sosyal medya işi falan filan orada tanıtılacak, orada yayınlanacak. Ne güzel, bir adadasın, gayet lüks bir ada. Öyle mutlu mesut yaşayıp gidiyorsun yani. Günde yalnızca 2 saatlik çalışma süresi bulunan iş tanımında her gün her gün batımında tadım yapılması, konaklanan süre boyunca sınırsız ve ücretsiz imkanlar sunulması gibi sıra dışı detaylar yer alıyor. Üstelik ulaşım, konaklama, yemek, vize ve pasaport masraflarının tamamı şirket tarafından karşılanırken performansı beğenilen kişilere adada süresiz kalma şansı da tanınıyor. Bak girdin mesela orada, günde 2 saat çalıştın, 3 aylık bir iş ya, 12 ay maaş alacaksın. Ama baktılar gördüler, bu iyi, güzel. Sana şey diyorlar, istersen 12 ay burada kalabilirsin. Adada. İlanın detaylarını gören internet kullanıcıları böyle iş mi olur diyerek paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Evet, çok ayıp bence de. Olan var, olmayan var. Şimdi düşünün, o insan da çalışacak günde 2 saat akşam gün batımında tadım yapmak suretiyle. Sen günde en az 8 saat çalışacaksın. O senden çok daha iyi para kazanacak. O bir de o tatil yapıyor gibi çalışacak. Sen yıllık izin gelsin diye bekleyecektin. Çalışma şartlarının rahatlığı ve sunulan lüks imkanlar karşısında binlerce kişi başvurunun nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Modern çalışma hayatının stresinden kaçmak isteyenler için adeta bir cennet vaadi sunan bu ilan, bence herkes için o vaadi sunuyor. Günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi denmiş. Vallahi işe alınacak olana şimdiden başarılar diliyoruz, kıskanmıyoruz, fesatlanmıyoruz, efendim, imreniyoruz. Bize de arada bir fotoğraf gönderir artık diyerek konuyu kapatıyoruz maalesef.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Gülben Ergen yansın bakalım da radyonuzdaydı. Çok keyifli bir şarkı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa katılabilirsiniz. Ondan sonra radyomuzun sosyal medya hesaplarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunlar bize keyif verir. Sayımızın artması hoşumuza gider tabii ki. Ve şimdi çok güzel bir şarkı seçilgül radyonuzda. Deli Yangın.

Yandaşçı Gidişat Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, Namık Çınay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakın, dünyada bazen çok enteresan karşılaşmalar, çok enteresan olaylar diyelim buna, ama bu kadar da pes, çocukluk arkadaşları kardeş çıktı. DNA testi gerçeği gözler önüne serdi demiş. Abi nasıl ya? Yani çocukluk arkadaşısın. Artık neler döndü bilmiyoruz orada. Mahallede neler oldu bilmiyoruz. Hindistan'da, ha değil bak, öyle değil. Bizim içimiz kötü efendim direkt. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve ayrı aileler tarafından evlat edinilen iki kadın, 1996 yılında tanışıp arkadaş oldukları kişinin yıllar sonra biyolojik kardeşleri olduğunu öğrendi. Türk filmi gibi denirdi ya. Ondan daha fena. Efendim, yapılan DNA testiyle gün yüzüne çıkan bu inanılmaz hikaye herkesi duygulandırdı denmiş. Kaderin insanlara hazırladığı sürprizler bazen filmleri aratmayacak kadar inanılmaz senaryolara sahne olur. Ama bu hakikaten inanılmaz. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve Hollanda'daki ayrı aileler tarafından evlat edinilen Mine ve Minal. Yolları yıllar önce kesişti. Birbirlerinden habersiz şekilde Hollanda'da yaklaşık 130 kilometre mesafede büyüyen iki kadın, yıllar sonra gelen bir DNA testiyle aslında çocukluktan beri aradıkları parçanın birbirleri olduğunu öğrendi. Hayatlarını değiştiren bu mucizevi gerçeğin ardında ise 30 yıllık tesadüfler zinciri yatıyor. Mina ve Minal'in yolları ilk kez 1996'da evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir buluşmada kesişti. Henüz genç yaşlarda

Genç yaşlardaki ikili ilk karşılaşmalarında birbirlerine karşı derin bir yakınlık hissetti. Hani şey denir ya, bu kan çekiyor denir. Bildiğiniz o yani. Etraftakilerin fiziksel benzerliklerine dikkat çekmesi üzerine iki genç adreslerini paylaşarak mektuplaşmaya başladı. Bayağı da benziyorlar yani. Yazışmalarında birbirlerine şaka yollu kardeşim diye hitap eden ikili zamanla irtibatını kaybederek 15 yıl boyunca hiç görüşmedi. İki kadının biyolojik kardeş olduğu gerçeği Nisan 2026'da yapılan bir DNA testiyle ortaya çıktı. Testin %100 kardeş eşleşmesi göstermesi üzerine 44 yaşındaki Minal, sosyal medyada Mina'nın fotoğraflarını inceledi ve onun tam 30 yıl önce tanıştığı kişi olduğunu fark etti. Arada bak yıllar önce, yıllarca görüşmemişler hiç. Tabii o görüşmemeleri de enteresan yani. Hollandalı ailesi ve kardeşleriyle sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü belirten Mina, biyolojik ailesine ilişkin hiçbir kayda sahip olmadığını ve hayatı boyunca açıklayamadığı bir yalnızlık hissettiğini ifade etti. Kolay değil. 43 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Mina ise yıllardır içinde bir eksiklik bulunduğunu, kardeşini öğrenmesiyle birlikte kayıp bir parçanın nihayet yerine oturduğunu dile getirdi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra her gün saatlerce konuşup mesajlaşmaya başlayan Mina ve Minal, Ağustos'ta Hollanda'da nihayet bir araya geldi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra ilk yüz yüze buluşmalarında sarılarak gözyaşı döken ikili birlikte ilk fotoğraflarını da çekti demiş. Bu fotoğraf oradan demek ki. Hayat yani hiç kolay değil, çok enteresan. Hani tesadüfler mutlaka olabiliyor. Hepimizin başına zaman zaman enteresan tesadüfler, rastlantılar gelebiliyor ama hani bu kadarını düşünmek, bu kadarını beklemek. Düşün, iki tarafta birbirinden haberi yok. Sadece bir organizasyonla tanışıyorlar. O an böyle bir kanları ısınıyor, birbirlerine biraz sohbet ediyorlar. Sonra iletişim devam ediyor. Birbirlerine hatta kardeşim diye sesleniyorlar. Sonra araya yıllar giriyor. Bu iletişim kopuyor ve sonrasında tekrardan bir şekilde bir DNA testi sonucu kardeş oldukları ortaya çıkıyor. Yıllar geçmiş, tam 44 yıl. Enteresan, hayat böyle.

Ümit Sayın, Koray Avcı, Hicran Radyonuzdaydı. Efendim, yapay zekaya göre Türkiye'nin en samimi şehri belli oldu demiş efendim. Peki yapay zekaya nasıl bir komut verdiniz? Yani ne sordunuz da bu cevabı verdi, neye göre? Yapay zeka sistemleri sosyal medya verileri ve yerel içerikleri tarayarak Türkiye'nin insan ilişkileri en samimi şehirlerini sıralamış efendim. İnsan ilişkilerinin en samimi olduğu şehirler. Bak, yapay zeka veri analizleri sonucunda yapılan değerlendirmede Trabzon Türkiye'nin en samimi şehri seçilmiş. Muhammed Salah da geldi. Hadi, hadi iyisiniz. Dijital platformlardaki etkileşimler ve yerel kültür verileri baz alınarak hazırlanan listede Kayseri, Adana ve Aydın'da üst sıralarda yer almış efendim. Analiz sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Trabzon, misafirperverlik ve sosyal medyadaki ziyaretçi paylaşımları üzerinden en yüksek samimiyet puanını topladı. Şehirdeki yerel esnaf kültürü, yayla ortamlarındaki iletişim ve halkın ziyaretçileri benimseme eğilimi kararda belirleyici rol oynadı deniyor. Peki listede öne çıkan diğer iller hangileri bakalım? Listenin ikinci sırasında yer alan Kayseri, tarihsel esnaf dayanışması ve misafir ağırlama gelenekleriyle öne çıktı. Bak, Trabzon'a, Kayseri'ye gittiğimizde aç kalmıyoruz efendim. Doğal insan ilişkileriyle dikkat çeken Adana üçüncü sırada yer alırken, sakin yaşam tarzı ve yardımsever kent kültürüyle Aydın listenin dördüncü sırasına yerleşmiş. Başka var mı? Bu kadar. Sadece dört ili yazmışlar efendim. Ama dediğim gibi, yani hani yapay zekaya hangi komutu verdiniz? Yani bu mesela, ben şu an böyle bir liste yap desem bana farklı çıkartır. Yani o yüzden zaten yapay zeka da uyarı veriyor. Yapay zeka sonuçları doğru olmayabilir diye. Hani burada tamam, belli veriler verilmiş ama öyle bir veriler yazarsın ki istediğin şehri birinci çıkartabilirsin. Yani yapay zekanın bu tarafı da var.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Arıca. Yeniden tanışalım da radyonuzdaydı. Gerçi hani bittikten sonra yeniden tanışmaya kalkmak ne kadar doğru olur onu bilemiyorum. Hani biten bitmiştir, giden gitmiştir. Ya da bir söz var hani giden gider, gittiği gün biter diye. Bizdeki klasik atar cümlelerindendir. Esasına baktığınız zaman da gayet doğru bir sözdür. Namütenayi muhabbet devam ediyor ve şimdi Şimal Radyonuzda Ucuz Roman.

Melis Fis Kara Kedi radyonuzdaydı. Efendim sürücülere müjdelenmiş. Otoparkta park yeri arama çilesi artık bitiyor. Ateşi çok. Ya otopark genel olarak bir çile artık ya. Yani otomobili park etmek diyeyim daha doğrusu, otopark değil. Otomobili park edecek yer bulmak artık dünyada bir çile. Yani bunu mesela sadece belirli yerlerle sınırlı tutmak çok doğru değil bence. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Otopark sıkışıklığı, trafik sıkışıklığı. Şimdi hangi yol, bak çık mesela trafiğe yoğun. Artık hani önceden sadece büyük şehirler deniyordu. Mesela neydi hatta? İstanbul trafiği deniyordu değil mi? Doğru, evet, İstanbul trafiği, eyvallah, ama her yer artık İstanbul trafiği. Özellikle de ilçelere gittiğin zaman, bak şehirlere geç, ilçelere gittiğin zaman bu trafik problemi çok daha farklı, çok daha büyük boyutta. Çünkü hani yollar ona göre böyle daha dar, daha şey falan, birdenbire artan araç sayısı derken yolların yetersizliği, şimdi oraları değiştirmek de kolay değil. Bu bir problem yani. Otopark da ayrı bir problem. Otoparka gidiyorsun, yer bulmak da bambaşka bir problem. Yani AVM'lere gidiyorsun, hani otoparklara bir yeşil yanar ya, hani orası boş diye. Gidiyorsun dolu. Bir de daha da büyük sıkıntı şu. Arabayı mesela paralele yakın park edip, hani arabası da böyle iyi bir arabaysa çizilmesin diye, paşamız iki aracın gireceği yeri kullanıyor biliyorsun. Bir de bu tipler var. Öyle dünya, hani arabaya o kadar para verdim, dünya benim kardeşim gibi. Böyle bu kafada olanlar var. Onlar daha da büyük sıkıntı. Sürücülerin kabusu olan park yeri arama, dar alanlarda manevra yapma ve kapı çarpma derdini kökten bitiren devrim gibi bir sistem test edilmeye başlandı. Otopark kapasitelerini yarı yarıya artıracak ve araçları kendi kendine milimetrik park edecek bu teknoloji tüm dünyada dengeleri değiştirecek. Nasıl yani, kendi kendine mi park ediyor? Biz bir şey yapmayacağız yani, gideceksin oraya, herhalde bir standa çıkaracaksın arabayı, o götürecek. Şehir yaşamının en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliği için ezber bozan bir adım atıldı. Otomotiv devi Hyundai imzasını taşıyan projede sürücülerin araçlarını belirli bir noktada bırakıp gitmesi yeterli oluyor. Biz zaten öyle yapıyoruz. Genelde yol ortasında bırakılıyor arabalar, biliyorsunuz. Hani buradan biri geçer mi geçmez mi? Hatta mesela yol kenarında araba park ediyor. Onun yanına park ediyor mesela bir de. Dörtleri yakıp da. Ve bizde böyle bir şey var. Hani dörtlüleri yaktın mı tamam kardeşim. Hani ben dörtlüyü yaktım, sen dikkat edeceksin. Yani dörtlüleri yaktığımız zaman böyle o yer bizim olmuş oluyor. Sistemin merkezinde yalnızca 110 milimetre kalınlığında olan ve inceliğiyle dikkat çeken özel robotik cihazlar yer alıyor. Sürücü teslim alanına aracını bıraktıktan sonra bu küçük devler otomobilin altına giriyor ve tekerlekleri kaldırarak aracı havaya yükseltiyor. Gelişmiş lidar sensörleri sayesinde çevresini kusursuz bir şekilde tarayan sistem, 3-4 tona kadar olan araçları hiç zorlanmadan milimetrik olarak uygun alana taşıyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde ise karmaşık otopark koridorlarında gezmek yerine çıkıştaki ekrandan bir talep oluşturuyor ve aracı ayağına kadar geliyor. Tabii orada da biraz sıra beklemek gerekecek. Yani sen, bu güzel bir şey. Yani gidiyorsun böyle otoparkın bir de en uzak, en ücra noktalarında yer bulmuşsundur. Mesela oraya tekrar yürüme derdin falan kalkıyor. Gidiyorsun, çağrıya basıyorsun, aracın geliyor. Ama tabii senden önce başkaları da o düğmeye bastığı için... Geleneksel otoparklarda araç kapılarının açılabilmesi için yanlarda geniş boşluklar bırakılması gerekirken, bu teknolojide sürücü araç içinde olmadığı için araçlar birbirine neredeyse sıfır yanaştırılabiliyor. Sen yine de çok sıfır şey yapma. Birinin arabaya bineceği tarafa biraz mesafe olsun yine bence. Her yöne rahatça hareket edebilen bu sistem sayesinde manevra yapılması imkansız dar alanlar bile değerlendiriliyor. Bütün bu avantajlar mevcut otoparkların kapasitesini %20 ile 50 oranında artırarak şehirlerdeki park krizine köklü bir çözüm sunuyor. İyi güzel valla. İlk olarak Güney Kore'deki dev bir konut kompleksinde test edilmeye başlanan bu sistemin yakın gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor denmiş. Tutar bu proje, ben sana söyleyeyim. Özellikle büyük şehirlerde, gerçi yani trafik her yerde sorun, otopark da her yerde sorun, ama özellikle böyle büyük şehirlerde bu sistem tutar. Yeter ki hani araba çizilmesin. O
O biraz hassas bir konu yani, ondan korkarız biz. Neyse bakalım, çıksın gelsin kurulsun, biz de test ederiz.

0: Mabel Matiz, Hale İlim Radyonuz'daydı. Efendim bakınız, Türkiye dünya ortalamasını ezdi geçti denmiş. O derece iddialı bir başlık. En uzun yaşayan ülkeler listesi. Küresel ortalamanın çok üstündeyiz diyor TÜİK bir... TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi yükselişte, 73.8 yıllık ortalama yaşam süresini aşarak onlarca ülkeden daha uzun yaşadığımızı gösterdik. Tabii asıyor muyuz bardakları, ne yapalım şimdi? Haberi öyle bir yazmış ki gazete, isim vermek istemiyorum. Az çok tahmin etmişsinizdir. Böyle bir, hani program bırakıp böyle dışarı çıkasım geliyor böyle bir naralar ata ata. 'Birleşmiş Milletler ve TÜİK verileri küresel ömür haritasını ortaya koydu. Dünya ortalamasını belirgin şekilde geride bırakan Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşam süresi ve sağlıklı yaşama bakımından pek çok ülkeden daha avantajlı diyor. Veriler ne anlama geliyor denmiş. Doğuşta beklenen yaşam süresi verileri, ülkelerin sağlık altyapısı, yaşam standartları ve refah seviyeleri hakkında doğrudan bilgi veriyor. Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor. Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu demiş. Kadınlar kategorisinde, bakın, yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor. Kadınlarda bakın, en yüksek yaşam süresine sahip ülkeler, Monako efendim, 88.7, birinci sırada 88.7 yıl. Onu Japonya takip ediyor, 88, Güney Kore, San Marino, İspanya, Singapur, lan biz kay neredeyiz? Andorra, Fransa, sonrasında İtalya. Biz yokuz burada. Ha, varız da şöyle, İtalya'dan sonra arada boşluk bırakmışlar fotoğrafta. Yani kaç ülke var bilmiyoruz. Çünkü mesela İtalya 86. Biz 86 yaşlılar kadınlarda. Türkiye 80.7. Yani arada bir 6 yıllık fark var. Genelde şu ana kadar hep şeydi listede, %1 falan farklılık vardı. Bizim altımızda Nijer, onlar en düşükler, Nijer falan. Bizim kaçıncı olduğumuz yazmamış efendim. Bak, Türkiye kadınlarda 80.7 yıllık yaşam süresiyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır diyor. Yani dünya ortalamasının ortalarında. Erkeklere bakalım orada nasıl? Lider değişmedi efendim. Erkeklerde liste değişse de lider değişmemiş. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranda genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmemiş efendim. Birinci sırada erkeklerde de yine Monaco var, 84.7. Bakalım sonra San Marino geliyor. Avustralya, Andorra, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre. Oğlum hani biz şeyde, devlere geç, zirvedeydik. Liechtenstein var. Sonra Norveç. Biz kaçtayız? Japonya, Katar. Şöyle burada da efendim aynı tabloyu vermiş gazete. Katar mesela 82 bak. Monaco en çok, erkeklerin en uzun yaşadığı yer. 84.7. Sonra 84.4. 82.4 diye aşağı iniyor. 82.4 öyle devam ediyor. Katar mesela 82, sonra bizi yazmışlar, arada yine boşluklar var, 75.5. Yani evet. Türkiye erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 75.5 yıl oldu ve 70.9 yıl olan dünya erkek ortalamasını geride bırakmışız efendim. Mesela Çad'dan, Nijerya'dan, Güney Sudan, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden daha yükseğiz. Sıralama bu şekilde.
1: Uzakta, çok uzakta, güneyde, yazları sıcacık ve aşık, kışları soğuk ve sensiz, bir şehir ve ben üşüyoruz, bir uğrasam diyoruz, iklimini getirsen,

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 400 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her

0: dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
2: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Umutlar kapandığında, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Reklamlar bitti.

0: uyanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: aşk benim son.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

aşkına kefilim yavrum. Ne kitaplar ne bilim, seni yazmaz zeminim yavrum. Ne Ferhat'ım ne Şirin, ne de olmayan aşkına kefilim yavrum. Ne kitaplar ne bilim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
1: İkimizin savaşı, saçlarıma komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek eğip

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil.

0: Şefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Oh,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Ya sen beyaza ait, ben kara sen havaya ait. Dert ama dert bana mı ait? Ay, her savaşta galibim ay ay. Tek bu zafer sana müsait. Siyah bu sefer bu dolunay. Sert bazı kareler anayıp.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. Bana bir şarkı daha yapacağım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dilerim yüzüne güler, bu kötü kader, sonu zor olmaz.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar koksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

düşmanımdır seni ki. Bulursan cana yakın, annem bile okşasa, ah benim babam.

ben açarım, bana getir ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme beni bitir ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir, sen tükenme beni bitir.

0: halim nedir? Bakma canım yandığına, sorma benim halim nedir? Ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Of, ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığım geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Var olun, sağ olun. Canım, bir tanem, çok özlediğim güzel dostlarım, kıymetli dostlarım, aziz konuklarımız. Huzurlarınızda bulunmaktan gerçekten çok bahtiyarım efendim. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun. Benim bir besteciğim vardır eskilerden. Hadi onu beraber.

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

pişmanım alın yazın. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim.

0: Hele bir bak şu halime.
1: Etme eyleme canım.
0: Acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım.
0: Alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım.
0: Kaşlarını çatma öyle.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Yok gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.